0: Almanya'da aşırı sıcak rekorları. Volkswagen 50 bin kişi daha çıkaracak.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 29 Haziran Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Bugünkü haberlerimizde iki ana tema öne çıkıyor. İklim krizi ve Alman ekonomisindeki dönüşüm. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da kimsenin ihtiyaç duymadığı yeni rekorlar. Ülkede şimdiye kadar ölçülen en sıcak gün. Önce cuma günü, sonra cumartesi ve ardından dün. Hava sıcaklığı dün Brandenburg'daki Oder-Spree ilçesinde 41.7 derece olarak ölçüldü. Geçen gece de meteoroloji servisi kayıtlarına soğutma dışında her şey getiren aşırı yüksek bir gece sıcaklığıyla geçti. Almanya'nın çeşitli bölgelerinde acil servisler aşırı yoğunluk bildirimi yaptı. Rheinland-Pfalz'daki Bad Kreuznach yakınlarında ise itfaiye bir orman yangınıyla mücadele ediyor ve henüz kontrol altına alınabilmiş değil. ZDF meteoroloğu Özden Terli dün gece Heute Journal'ın sorularını yanıtladı. Her gün yeni bir rekor. Uzmanların gözünden bakınca bu ne kadar sıra dışı? Bu tarihi bir durum. Kısaca söylemek gerekirse tarihi. Böylesi daha önce hiç yaşanmadı. Normalde Almanya'da en sıcak dönem Temmuz sonu, Ağustos sonudur. Ama bu sıcak hava dalgası bir ay erkene kaydı ve 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar ki Almanya için zaten olağan dışıdır, 3 gün üst üste tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu sadece sıra dışı değil, tamamen benzersiz. Daha önce hiç olmadı. Sen de söyledin. Asıl sıcak dönem normalde daha sonra geliyor. Peki önümüzdeki hafta ve bu yaz bizi ne bekliyor? Önümüzdeki hafta hafif bir serinleme olacak ama 30 derece civarı sıcaklıklar pek serinleme sayılmaz. Muhtemelen Temmuz başında yeniden yüksek sıcaklıklar göreceğiz. Yaz boyunca da buna hazırlıklı olmalıyız. Elbette tüm yazı kesin olarak tahmin etmek mümkün değil ama sıcaklık eğilimleri mevsimin genel olarak sıcak geçeceğini gösteriyor. Böyle sıcak hava dalgaları yeniden yaşanabilir. Bir genel soru daha. Küresel ısınmanın etkileri yani 1,5 derece, 2 derece artış bunlar insanlara anlatılması zor konular. Bu yaşadığımız sıcak hava dalgaları ile birlikte bu durum değişir mi? Bence evet. Çünkü bunu doğrudan hissediyorsunuz. Bu sıcaklığa maruz kalıyorsunuz. Sıcaklıklar aşırı ve bununla baş etmek zorundasınız. Önümüzdeki yıllarda bu daha da artacak. Atmosferdeki karbondioksit seviyesi çok yüksek. Son 800 bin yılda görülmemiş düzeyde. Atmosferdeki karbondioksit miktarı bu kadar arttığında gezegenin sıcaklığının da yükselmesi kaçınılmazdır. Yani beklememiz gereken şey çok açık. Sıcaklıklar artmaya devam edecek ve biz buna uyum sağlamak zorundayız. Ama uyum sağlamanın da sınırları var. Bir noktadan sonra mümkün olmayacak. İklim değişikliğinin etkileri yalnızca günlük yaşamı değil, ekonomiyi de giderek daha fazla şekillendiriyor. Ekonomi demişken şimdi Almanya'nın en önemli sektörlerinden otomotiv sanayisine göz atalım. Volkswagen'dan gelen haberler şirket tarihinin en büyük yeniden yapılanmalarından birine işaret ediyor. Volkswagen tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanmasına hazırlanıyor. Şirket dünya genelinde yaklaşık 100 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Bu sayı daha önce açıklanan istihdam azaltma hedefinin iki katı anlamına geliyor. Volkswagen grubunun şu anda dünya çapında 657 bin çalışanı bulunuyor. Almanya'da Hannover, Zwickau, Emden ve Audi'nin Neckarsulm fabrikaları dahil 4 tesisin kapatılması ihtimali değerlendiriliyor. Mevcut modellerin üretimi sona erdiğinde bu fabrikalarda üretimin tamamen durdurulması gündemde. Şirket içi kaynaklar hazırlanan planın Volkswagen tarihindeki en radikal dönüşüm olabileceğini belirtiyor. Volkswagen ise konuya dair ayrıntılı açıklama yapmıyor. İşçi temsilciliği ve IG Metall haberlerin çalışanlar ve bölge halkı için diye endişe yarattığını vurgulamakla yetindi. Yeniden yapılanma yalnızca işten çıkarmalarla sınırlı değil. Volkswagen'in ana markası ve parça üretiminden sorumlu birimi mevcut yapıdan ayrılarak bağımsız şirketlere dönüştürülecek. Bu adımın amacı markaların gelecekte borsaya daha kolay açılmasını sağlamak. Böylece Volkswagen'ın bugünkü kurumsal yapısının tamamen değişebileceği belirtiliyor. Volkswagen'daki tasarruf planları sektörde tek örnek değil. Benzer tasarruf planları bu kez bir başka Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'de kendini gösteriyor. Mercedes-Benz düşen karlar ve artan işçilik maliyetleri gerekçesiyle Almanya'da kapsamlı bir tasarruf sürecine giriyor. Şirket çalışanlara Temmuz ayında ödenmesi gereken ve maaşın yaklaşık %18,5'una denk gelen özel ikramiyeyi gelecek yıla erteledi. Yönetim ayrıca ücret artışı olmadan çalışma süresinin uzatılması seçeneğini işçi temsilcileriyle görüşmeyi planlıyor. Mevcut toplu sözleşmeye göre haftalık çalışma süresi 35 saat. Mercedes, Almanya'daki üretimin giderek daha pahalı hale geldiğini ve maliyetlerin düşürülmesinin zorunlu olduğunu belirtiyor. Şirketin karı yılın ilk çeyreğinde %17 oranında düştü. 2025 genelinde ise karın 10 milyar eurodan 5 milyar euroya gerilediği bildirildi. Volkswagen'de de benzer bir tasarruf dalgası yaşanıyor. Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi dünya genelinde 100 bin kişiyi işten çıkarmayı ve Almanya'daki bazı fabrikaları kapatmayı değerlendiriyor. Özellikle Audi'nin Neckarsulm tesisinin risk altında olduğu belirtiliyor. Mercedes ve Volkswagen'dan gelen bu kararlar yalnızca şirket bilançolarını ilgilendirmiyor. Asıl soru bu dönüşümün çalışanlara nasıl yansıyacağı. Şimdi otomotiv sektöründeki tabloya emekçiler açısından bakalım. Otomotiv sektörüne emekçiler açısından bakıldığında tabloyu bugün gelir güvencesi, çalışma koşulları ve iş güvencesi üzerinde artan baskı dönemi olarak değerlendirmek mümkün. Özellikle Mercedes-Benz ve Volkswagen örneklerinde görüldüğü gibi sektör son dönemde ciddi bir yeniden yapılanma sürecine girmiş durumda. Bu süreçte geniş çaplı işten çıkarma planları, bazı fabrikaların kapanma ihtimali, üretim yapısının yeniden düzenlenmesi gibi adımlar öne çıkıyor. Bu gelişmeler çalışanlar açısından uzun vadeli iş güvencesinin geçmişe kıyasla daha kırılgan hale geldiğini gösteriyor. Özellikle üretim bantlarında çalışan mavi yakalı işçiler bu dönüşümden en doğrudan etkilenen grup olarak öne çıkıyor. Şirketler yalnızca çalışan sayısını azaltmakla kalmıyor. Aynı zamanda mevcut çalışanlar üzerindeki yükü de artırıyor. Bu kapsamda ücret artışı olmadan daha uzun çalışma süreleri, bazı ek ödemelerin ertelenmesi, maliyet baskısının doğrudan çalışanlara yansıtılması gibi uygulamalar gündeme geliyor. Bu durum çalışanlar açısından aynı gelirle daha fazla iş yükü anlamına geliyor. Genel bir perspektiften bakıldığında otomotiv sektörü bugün yüksek ücretli istihdam yapısını kısmen koruyan ancak iş güvencesi zayıflayan ve çalışma koşulları giderek baskı altına giren bir dönüşüm süreci olarak tanımlanabilir. Ekonomiden şimdi dış politikaya dönüyoruz. Uluslararası gündemde ise İsrail hükümetinin aldığı ve bölgesel dengeleri etkileyebilecek önemli bir karar öne çıkıyor. İsrail hükümeti 1915-1916 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan Ermeni soykırımını resmen tanıdı. Dışişleri Bakanı Zaar'ın sunduğu öneri Bakanlar Kurulu tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Zaar'ın sözcüsü kararın pazar günü alındığını açıkladı. Zaar'ın sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada 1. Dünya Savaşı sırasında 1915 ve 1916 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'ndaki sistematik katliamlar sonucu yaklaşık 1,5 milyon Ermeninin öldüğünü söyledi. İsrail bugüne kadar Ankara ile ilişkileri gözeterek resmi tanımadan kaçınmıştı. Ancak Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını sert biçimde eleştirmesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler son yıllarda belirgin şekilde kötüleşmişti. Kararın İsrail'in dış politikasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasem'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ama mutlaka merakla kalın.
3: Radyo Kasem.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasem'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kasem dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: ve etkileri sağlık sigortalarıyla resmi kurumların verilerine yansıyor. Sadece depresyon teşhisi konmuş yaklaşık 4 milyon insan bulunuyor. Buna ek olarak kaygı bozuklukları, tükenmişlik sendromu ve kronik stres gibi diğer psikolojik rahatsızlıkları yaşayan milyonlarca insan olduğu da biliniyor. Ruhsal hastalıklar nedeniyle iş görememe raporu alanların sayısı ve bu duruma bağlı iş gücü kaybı rekor seviyelere ulaşmış durumda. Psikolojik sebeplerle çalışamaz raporu verilen gün sayısı son 20 yılda 3 kattan fazla artış gösterdi. Son verilerde bu vakalardaki artışın endişe verici düzeyde olduğu ve hastalık izinlerinde tarihi zirvelerin görüldüğü vurgulanıyor. Stres ve ruhsal hastalıklar yüzünden rapor alınan gün sayısı 132 milyonun üzerinde. Almanya'da her yıl hayatına son veren yaklaşık 10 bin insanın yaklaşık %50'si ile 60'ının yani 5 bin ile 6 bininin ölüm nedeni doğrudan klinik depresyon. Ülkedeki toplam intihar vakalarının neredeyse %90'ı ise başta depresyon olmak üzere tedavi edilmemiş veya yetersiz tedavi edilmiş psikolojik rahatsızlıklardan kaynaklanıyor. Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre son yıllarda genel intihar sayıları yıllık 10.300 civarında seyrediyor.
1: Şimdi psikolog Abuzer Doğan'ın psikolojik hastalıklar ve depresyonla ilgili konuşmasını dinleyeceksiniz.
2: Nereden fark edebiliriz bir depresyona giriyor muyum, girdim mi, var mı bende ya da başkasında? Hangi semptomlardan bunu fark edebilirim? Çökün duygu durum, ilgi, istek azalması veya hiçbir şeyden zevk alamama. Yani özellikle eskiden bana zevk veren şeylerden artık bir zevk alamıyorum hissi. Yorgunluk, yani bu belirtiler her zaman böyle bir somatik yönden bakabilirsiniz, bir psikolojik ruhsal yönden bakabilirsiniz. Yani somatik yönü mesela yorgunluk, enerji kaybı, bitkinlik, uyku bozukluğu. Bazı insanlar çok fazla uyumak şikayetinde, bazı ya da çoğunlukla insanlar ama uyuyamıyorum. Uyusam da 1-2 saat sonra yeniden kalkıyorum ve ondan sonra uyuyamıyorum. Gece gündüz geziyorum evde, yeniden uyku bulamıyorum. Böyle türlü uyku bozukluklarım, dikkatin toplamada güçlük ve kararsızlık ve bu bütün kognitif mekanizmamızda bir etki yaratabiliyor depresyon. Yani kognitif demek yani düşünce, tek dikkat değil, bir şeyi düşünüp de sonuna getirememek, konsantrasyon bozukluğu, hafıza bozukluğu, unutkanlık, bütün bu mekanizmalarda depresyon bunları kötüleştirebiliyor. İştah bozukluğu. Burada da bazıları aşırı iştaha sahip oluyorlar, bazıları hiçbir şey yiyemiyorlar, kilo kaybediyorlar. Ve ölüm ve intihar düşünceleri, insanlar çaresiz kendini hissediyor, hiçbir şeyin bir anlamı yok artık, hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Değersizlik ve suçluluk düşünceleri, yani gerçek olmazsa bile yine de düşünüyorum ki suçlu benim. Bir situasyon var, birisi bir şey diyor, her şeyi üzerime alıyorum. Aslında öyle bir şey yok ortalıkta ama yine de ben zannediyorum ki hayır, benim suçumdu. Ben veya değersizlik anlamına her şeyi kötü, olumsuz görmek. Yani zaten bunu yapamayacağım, zaten gücüm yetmeyecek, başaramayacağım. Yani kendini hep küçük görmek. Hareket ve konuşmalarda yavaşlama veya ajitasyon, yavaşlama ya ağır depresyona giren insanlarda görüyoruz, sandalyeden zor kalkıyor, yataktan zor kalkıyor, hareketleri yavaş. Boynu bükük, zaten kelimeye bakarsanız depresyondan geliyor. Yani boynu bükük gezmek, yavaş konuşmak, yavaş hareket etmek, yavaş tepki vermek. Ajitasyon tam da tersi, bu da var. Ajitasyon depresyonu da var. O insanlar çok telaşlı, hareketli. Yani bir yerde 2 dakika duramıyorum, oradan oraya, mutfaktan misafir odaya, misafir odasından mutfağa, 3 dakika bir yerde oturamıyorum. Yani bu da bir depresyon türü olabilir. Hiçbir yerde rahat edemiyorum. Başka belirtileri, kolay kızma, çabuk sinirlenme, tahammülsüzlük, gürültüden rahatsız olma. Bunu da çok insanlarımız anlatıyor. Somatik belirtiler, yani depresyon hem kendisi olarak somatik belirtiler çıkartabilir. Yani bir ağrı, bir sancı. Aynı zamanda eğer bir belimde bir rahatsızlık

0: rahatsızlık varsa, bir bandscheibenda bir bulunmuş bir netice, bir diagnoz varsa, o zaman bu olan teşhisleri de şiddetleştirebiliyor. Yani normal bandscheibe hastası olan bir insanın %30 derecede rahatsızsa, diyelim ağrı sancısı derece olarak %30'daysa, depresyon ve bandscheibe olan insanda %30'dan %60'a 70'e çıkıyor. Yani depresyon bu olan ağrıyı daha da fazlalaştırıyor. Kendimi mecburu hissediyorum bazı şeyleri yapmak için. Yani devamlı şurayı temizlemem lazım. Yani şurada bir toz görsem de yine de bir daha temizlemem lazım. Sobayı kapattım mı, fırını kapattım mı, anahtarı çevirdim mi, lambayı yaktım mı, söndürdüm mü? Bu gibi hisler, bu da bir depresyonla bir bağlantısı olabilir. Yani bu hem hareket anlamında hem de düşünce anlamında. Devamlı bir şeyi düşünmek, devamlı bir şeye kafa takılı kalmak bu anlamda da geçerli. Anksiyete yani korku, korkular, endişeler anlamına geliyor. Yani devamlı acaba ne olacak, nasıl olacak, kötü olacak, niye böyle olacak, nasıl yapacağız? Bu türlü endişeler depresyonda da görebiliyoruz. Cinsel işlev bozuklukları da tabii ki yani böyle bir depresyona giren insan hiçbir şeye de canı artık istemiyor ve cinsel konularda da geçerli bu. Bizim de kültürümüzde böyle ön yargılar yani sinir doktoru, psikolog, aman gidersem de en iyisi söylemeyeyim akrabama, şeyime, komşuma falan ön yargılı olurlar, şey deli olarak hemen bana damga vururlar. Ve tabii ki bizim kültürümüzde, bizim insanlarımızda daha da fazla.
1: Psikolog Abuz Erdoğan'ın psikolojik hastalıklar ve depresyonla ilgili konuşmasını dinliyorsunuz.
0: Çünkü bugünkü gibi böyle toplantılarımız olmadığı için ön yargı bilinçsizlikten geliyor. Bu kelimeler de maalesef hala kullanılıyor. Yani deli, kafayı yemiş, deli doktoruna gidiyor, tımarhane. Yani bu kelimeleri kullanmak bile tabii ki bu ön yargıya daha da fazla yem veriyor. Yani bir depresyona yakalanmak delilikle hiçbir alakası yok. Komşuma veya arkadaşıma veya ailemde bile insanlarıma bunu söyleyemezsem, çekinirsem, hep içime atarsam tabii ki bu kontraproduktif oluyor. Yani yardımcı değil benim için, faydalı değil, tam tersi zararlı oluyor. Stresli durumlar hassasiyeti arttırabilmektedir. Yani zaten devamlı ben stres yaşıyorsam o zaman yani hassasiyetim fazlalaşıyor ve daha da çabuk tabii ki bardağı taşırabiliyor. Ama özel bardağı taşıran tabii ki özel damlalar nedir? İşsizlik, çok sevilen birinin ani kaybı, sosyal izolasyon, ciddi fiziksel hastalık gibi etkenler. Yani bu noktalar her insanı birazcık belli bir yere kadar umutsuz, mutsuz, huzursuz ediyor. İnsana ağrı, sancı verebiliyor. İnsanı huzursuz ediyor. Ve psikososyal nedenler. Birincisi demin biyolojik nedenlerdi. Şimdi gelelim psikolojik ve psikososyal nedenlere. Öğrenilmiş çaresizlik. Bu teori şunu demek istiyor. Bir insan küçüklükten beri ama ileri yaşlarda da devamlı şu tecrübeyi yaparsa, ne yaparsam yapayım faydası yok. Ne yaparsam yapayım benim için iyi gitmiyor. Her şey yine kötü oluyor. Bunu yapsam, şunu yapsam, buna sorsam, şuna gitsem, bununla tanışsam, şununla tanışsam her zaman benim için bir olumsuz, bir kötü bir sonuca varıyorum. Devamlı böyle bir tecrübe sahibi olan insanlar kendini artık çaresiz hissediyor. Dolayısıyla artık yeni bir şey de denemiyor artık. Yani bir daha yani bir insana güveneyim, bir harekette bulunayım, bir davranışta bulunayım, dışarıya çıkayım, bir şey yapayım, benim için aslında iyi olabilir fikri yok artık. Ve böylece bir depresyona giriyor. Yani yeni şeylerde artık merakı kalmıyor, hevesi kalmıyor. 30 sene önce bir insan bir iş yerine giriyordu. O iş yerinde 50 sene, 40 sene, 30 sene çalışıp emekli oluyordu. Bu sistem 50 sene önce böyleydi. Şimdi bugünkü insanlara bakın. Yani bunu kesin herkes kafasına, bu gençler için özellikle diyorum, bunu herkes kafasına koyması lazım ki en azından 3-5 sefer ben işsiz olacağım. Yani bu bütün yeni gelen nesiller için bilmek lazım ki artık yani bir iş yere başlayıp emekliye kadar bir iş yerinde olacak, bu bitti, yok artık. Biliyorum ki işsizlik olacak, maddi sorunlar olacak, problemler olacak. bu globalizasyonun yani bütün etkileri, yani bu kadar çok faktörler var ki, başta da demiştim yani 20. yaşlarda artış var. Yani çünkü artık gençler 30 sene önceki gibi hayat onlar için yok yani. Eskiden bir real Abschluss'undan bankada çalışan, meslek yapabilen insan vardı. Şimdi yetmiyor. Yani Hauptschule'dan hiçbir şey yapamıyorsunuz artık. Realschule'dan biraz torpil morpil geçerse belki bir yerde bir şey bulursunuz, bir meslek. En azından gümnazyal, hani lise mezunu olmanız lazım ki bir güzel bir meslek bulmak için. Medya, televizyonlar, eskiden 3 kanal vardı. Şimdi 30, 50, 100 tane kanal var. Her şeyi her zaman görebiliyorum. Her saniye bütün dünyada ne bilgi varsa hemen girebilip görebiliyorum. Dolayısıyla onun ama etkisini de yaşıyorum. Yani bu star, bu artist budur, şudur budur. Ben niye böyle değilim? Ya bu böyle az kiloludur, ben niye fazla kiloluyum? Bu şöyledir, ben niye şöyle değilim? Yani devamlı kendimizi de kıyaslıyoruz, bakıyoruz. Orada bir fark var. Neden böyle? Huzurlu değiliz, mutlu değiliz artık. Yani bunlar hepsinin bir faktörü var. Oradan bir pay, buradan bir pay, hepsini toplarsanız o zaman böyle bir cevaba gelebiliyoruz ya. Işık dalgaları cildimizde belirli hormonlar üretiyor. Bu hormonlar beynimizde huzur, hani glük hormonu Almancası, huzur hormonu üretiyor. Ve eğer tabii ki kış aylarında ben dışarıya çıkmazsam veya zaten az ışık varsa, o zaman tabii ki bu huzur hormonu, mutluluk hormonu azalıyor ve insan kendini biraz daha kötü hissediyor. Kış aylarında ne hava durumu olursa olsun, yağmur mu, soğuk mu, en azından öğlenleri 15 dakika dışarıya çıkarsanız yeterli. Özellikle bizim kültürümüzde böyle hobi kültürü yok.
1: Psikolog Abuzer Doğan'ın psikolojik hastalıklar ve depresyonla ilgili konuşmasını dinliyorsunuz.
0: Almanlara sorsanız 5 tane hobi sayıyor adam sana. Ne bileyim balık tutuyor, ne bileyim kitap okuyor, ne bileyim şunu yapıyor, bulmaca yapıyor, şu spor derneğinde, şu tüfekçi derneğinde, şu şey derneğinde, şu tavşan, ne bileyim güvercin derneğinde. Yani o kadar adamın yani bu müzik korolara gidiyorlar, yapıyorlar. Adamın emekli halinde, işsiz halinde bir boş zamanı yok. Bugün bu termin, bugün şu termin. Devamlı sosyal kontaklarla tabii insan kendini ayakta tutuyor. Yani düşünün, yani bütün gün evde olursanız, hobileriniz olmazsa, bir yere çıkmazsa, yani depresyondan başka yol nedir? Onun için yani en azından dernekler çok çok önemli. Çok çok yani. Ve derneklerle ilgili bitmiyor ki burada, yani ne kadar faaliyetler yapabilirsiniz. Ne kadar yani saz kursları olsun, görüyorum ne güzel sazlar. Yani dil kursları olsun, çocuklar için imkanlar olsun, büyükler için ayrı ayrı imkanlar, ayrı ayrı faaliyetler olsun. Yani o kadar şeyler insan düşünebilir ki çok çok büyük bir fonksiyonu olabilir. Depresyonda tedavi, ilk ilaç tedavileri etkin sürede ve dozda olmalı. Yani etkin süre demek bir depresyon, galiba anlayabildiniz, yani normal bir başka bir basit hastalığa benzemiyor. Şuram parmağım bir kırıldı ya da şuram bir şey oldu, alçısı yapıyorum ya da 3 günlük bir ağrı kesici yutuyorum. Böyle bir hastalık değil. Onun için etkin süre demek, yani bir depresyona giren insanın en azından, yani şöyle diyeyim, ilaçlı terapi her insanda uygun değil. Ama orta veya ağır derecede yakalanan insanda uygun görüyoruz. Ve en azından 3 ay, 6 ay bir ilaçlı terapi de uyguluyoruz. Düşük dozlarda başlanıyor ilaçlar. Yani depresyon ilacı, antidepresan diyoruz. 100 çeşit, 1000 çeşit depresyon ilaçları var. He? Onun için bu insanda bu doğrudur diye bir şey de yok. Onun için çok deneme de oluyor. 3-5 tane ilaç da deniyorlar. Ve tabii ki yalnız ilaçla da bitecek bir iş değil. Onun için her zaman kombine ediyoruz. Yani hem ilaçlı terapi hem psikoterapi, yani konuşma terapisi. Düşük dozlarda başlanılmalı, azaltarak sonlanmalı. Yani 3-4-5 ay kendimi iyi hissedersem, depresyon yok oldu, kayboldu, yendim, iyi gidiyor. 3-5-6 ay öyle giderse o zaman doktorun sözüyle yavaş yavaş azaltılır. Öyle kendi kafamla ah iyiyim de 3 haftadır 3 gündür iyiyim de bırakayım, yanlış. Ha? Bu ilaçları doktorun söylemesine göre dozajları değiştirmek lazım. Yan etkiler var. Yan etkileri var. Bazı ilaçlar kilo yapıyor, bazı ilaçlar mide bulantısı yapıyor, Bazı ilaçlar cinsel bozukluk yapıyor. Yani bunları bilmek lazım. Bunları öğrenmek lazım. Ona göre kendini ayarlayıp karar vermek lazım. Yani hiç kimse bir insanı zorlayamaz. Hiçbir doktor diyemez yani siz mecbur bir ilacı alacaksınız. Önerir, tavsiye eder. Kararı veren her zaman hasta insandır. Yani onun kararı çok önemli. Yoksa yani aslında istemiyorum ama doktor diyor da alırsam o zaman zaten doğru düzgün almam. 3-5 hafta sonra kendim bırakırım. Çünkü yan etkileri bilmedim, kötüyüm falan filan. Kendim bilinçli şekilde karar vermem lazım. Asıl etki daha geç başlar. Bu ilaçlarda bu önemli bir noktadır. Yani hemen aldım, yuttum, bugün niye iyileşmedim gibi öyle bir şey yok yani. En azından 2-3-4 hafta sürebiliyor bir depresyon ilacın etkisini. Çünkü dedim ya, bu beyindeki maddeler noktasında bir etkisini gösteriyor ve bu maddeleri hemen atıp da bir saniyede etkilemiyor. 2-3-4 hafta sürüyor. Yan etkiler ama hemen başlıyor. Bunu da bilmek lazım. Yani yuttuğum anda hemen belki 10-20 dakika sonra bir mide bulantısı hissedebiliyorum veya başka yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Ama asıl depresyona karşı etkisi 2-3-4 hafta sonra başlıyor. Şimdi bu birinci nokta ilaçlı terapi. Hafif derecede zaten iyi bir doktor olsa tavsiye etmez. Ya hafif derecede depresyona yakalan insan ilaçlı terapiye gereği yok. İlaç terapisi yalnız iyi değil. En azından bir kombinasyon olarak hem ilaçlı terapi hem sizin dediğiniz yani davranışçı terapi yani bir şeyler yapmak, konuşma terapisi bu konuları bir dile getirmek, ifade etmek, birisiyle paylaşmak. Yani her zaman beraber gitmesi lazım. Çeşitli psikoterapiler var. Hepsinin de belirli bir yeri var.
1: Psikolog Abuzer Doğan'ın psikolojik hastalıklar ve depresyonla ilgili konuşmasını dinliyorsunuz.
0: Ve psikoterapiler en azından yarım sene, daha fazla aslında ortalama bir sene süren, haftada bir sefer giden bir terapidir. Haftada bir sefer yani 30, 40, 50 seans demektir. Bazı terapilerde aynı okuldaki gibi ev ödevleri yapıyorlar. Yani plan yapıyoruz diyoruz. Okey, haftaya kadar şunu şunu şunu su saatte böyle yapman lazım. Ya aynı böyle bir yani bir sizin sorumluluğunuz %70 yani diyorum hastalara. Yani doktorun yapabileceği %20, %30. Depresyonun kalleş tarafı kendim isteyerek depresyona girmedim. Kendim seçerek girmedim ama depresyondan çıkmak benim işim. Fiziksel tedaviler şudur. Elektrokonvulsif terapi, belki duymuşsunuz, şok terapisi bazı zaman olarak geçiyor. Ağır kronik hastalar yani senelerce tedavi gören, ilaç gören, yiyen, doktorlara giden ve ama değişmeyen, hiçbir şeyin faydasını görmeyen insanlarda bazı doktorlar bu elektrokonvulsif ve şok terapiyi de tavsiye ediyor. Hakikaten elektroşok veriliyor. Beyinde amplitütler böyle elektrotlar takılıyor ve şok terapisi yapılıyor ve hakikaten bazı durumlarda da faydalı oluyor bu terapi. Kombine tedaviler dedim yani en uygunu tabii ki çeşitli tedavi yöntemleri kombine etmek. Yani tek bir yoldan değil çeşitli şeyleri bağlamak. Psikososyal danışma, aile terapi, çiftler terapi bu gibi şeyler de var tabii ki. Danışma yerleri yani bazı insanlar maddi konuda zorluk yaşayıp borçluğa giriyorlar, nasıl çıkacağını bilmiyorlar. Ve bu konuda da özel danışma yerleri var. Oraya gidip yani işi eline almak, her şeyi zamana, tesadüfe bırakmamak, öyle danışma yerlere gitmek. Aile danışma, eğitim danışma yerleri var, Jugendamtlar var. Ekstra bürolar var, şulamplar var eğer bu konuda bir sorunlar yaşıyorsam. Özellikle sorun problem aile sistemindeyse, anne baba çocuk, özellikle soru çiftler arasındaysa ekstra çiftler terapisi var. Yalnız bu nokta kasalar ödemiyorlar. Bunu çiftler kendileri ödemesi lazım maalesef. Evet, gelelim son bölüme, depresyonu önleme. Yani ne yapabilirim ki depresyona girmemek için? Bu konuda ne yapabilirim? Yani aslında en önemli noktalarından biri tabii ki hasta olduktan sonra hemen yani şöyle demek istemiyorum, iş işten geçtikten sonra tam demek istemiyorum. Tabii ki terapi yapıp da yine iyileşebilirim ama en uygunu tabii ki hiç girmemek depresyona ve ne yapabilirim? Pozitif, olumlu aktiviteler, kaç sefer dedik bugün. Yani faaliyetler, etkinlikler, hobiler, spor, davranışlar yani. Ve aşırı yük altında olduğumu erken fark etmek, hissetmek ve kendi sınırlarımı tanımak. Yani 3-5 ağrı, sancı, belirti, şikayet ortaya çıkmadan önceden kendimi ayarlamak, araştırmak, fark etmek ki ya hakikaten biraz kasılmış durumdayım, bir gergin durumdayım. Acaba stres mi yaşıyorum? Bir kendi kendimi sorgulamak, yani bugün ne oldu, dün ne oldu, şu anda ne yaşıyorum, hangi stresler altındayım? Böyle kendimi tanıyıp ona göre önlemek, biraz 2-3 vites geriye atmak, yavaş etmek. Bunu da dedik, içine atmak değil, başkalarına anlatmak. Söylemiştim, her şeyi herkese anlatamıyoruz ama yine de eğer belki bir iyi bir dostum vardır, bir tanıdığım vardır, en azından bazı şeyleri belki de onunla paylaşabilirim. En azından bir ifade edebilirim. Yani o bana belki bir çare çözüm bulmasa bile en azından bir insan, belki bunu da kendiniz fark ettiniz, bir şeyi konuşurken, dile getirirken insan biraz rahatlıyor. Hakikaten böyle bir fonksiyon var. Yani çünkü düşündüğüm bir şey var ama konuşurken o cümleleri, o sözleri kullanırken bazı şeyleri ben sonuna kadar düşünmeye başlıyorum. Cümle kurmaya başlıyorum. Bazı şeyler kafamda yalnız bir söz olarak geçiyor, bir resim olarak geçiyor, bir kısa bir duygu olarak geçiyor. Bunları ama ben dile getirirsem daha fazla bir rahatlama yaşıyorum. Kendi ihtiyaçlarına önem vermek. Ya bunu da bir noktada söylemiştim. Yani insanın bir kendi hissettikleri ihtiyaçlar var ve insanın da yaşadığı bir toplum ortam var. Buradan da bir belirli bir normlar, yani bir yasaklar ya da belirli bir, yani diyoruz yani örf, adet, kültür, tradisyon, yani bu gibi şeyler de var. Peki bu, ama bu örf adetler, bu yasaklar, bu şeyler benim kendi ihtiyaçlarıma zıt gelirse ne yaparım?
1: Psikolog Abuzer Doğan'ın psikolojik hastalıklar ve depresyonla ilgili konuşmasını dinliyorsunuz.
0: Eğer benim ama istediğim şuysa, ama anne, baba, aile, toplum böyle böyle diyorsa bu çelişkiden nasıl çıkabilirim? Ama her zaman birisine evet dersem benim için kötü olacak. Her zaman öbürsüne evet dersem benim için de kötü olacak. Hep yani bazı doktor şöyle diyor, depresyona giren insan devamlı başkaları için yaşıyor. Yani bunu ifade etmek istiyor. Yani hep ben başkaları için yaşarsam, aman o kızmasın, o ağlamasın, o etmesin. Özellikle hanımlarımız, hep çocuklarım, ailem, çocuklarım. Yani tabii bu babalar için de geçerli. Ama yani hep başkalarını düşünüp de soruyorum ara sıra hastalara. Peki kendin için şu anda ne yapıyorsun? Basit bir soru ya. Soruyorum, kendin için şu anda ne yapıyorsun? Sıfır, cevap yok. Veremiyorlar cevap. Yani şimdi tabii ki insan çocukları için, ailesi için verimli olup onlar için olmak kendim için de güzel bir şeydir. Tabii ki orada bir yani ayrım, fark yok, ama eğer birisi tek stresse, devamlı baskıysa, devamlı kendimi mecbur hissediyorsam, mecburum bunu yapmaya ve aynı zamanda kendim için hiçbir şey göremiyorsam, o zaman işte bir tehlikeli bir duruma giriyorum. Ha? Onun için ara sıra bir kendimi de dinlemek, ihtiyaçlarımı da dinlemek. Ya ben neyim, ben kimim, nereden geliyorum, ne istiyorum, rüyalarım neydi? Küçükken neyi düşündüm, neyden hayal ettim, ne yapmak istedim, hobilerim aslında neydi? Neydir senelerce yapmadığım? Ya bunları da ara sıra bir göz önüne alıp, düşünüp, ona göre kendim için bir orta yol bulmak. Ya bunu da demiştik, sosyal kontaklar, yardımlar aramak, fazlalaştırmak ve kabul etmek. Yani bazı zamanda imkanlar var, tavsiye edenler var ama insan kabul de etmesi lazım. Kendisi de istemesi lazım. Çünkü sonuçta bir sefer arkadaşım bana soracak, komşum soracak, ikinci sefer soracak, üçüncü sefer soracak. Ama ben her zaman bir bahane bulup hayır dersem, ay bugün zamanım yok, bugün başım ağrıyor, yarın şeyim, şu problemim var, şu sorunum var. Bir gün o da bıkacak, diyecek ki ya ben 3 sefer sordum, 3 sefer hayır dedi, artık ne yaparsa yapsın. Ya onun için insanlar da geri çekiliyor artık ve biz de depresyona yakalan insan da o zaman diyor ki, yani kimse sormuyor ki, artık ben de gitmeyeyim. Ya birden başkaları suçluyorum, yine diyorum yani soran da yok. Yani onun için hem kendimi biraz iteklemem lazım, hem de başkaları da olsa, tabii ki soran, itekleyen, biraz bir enerji harcayan insanlar da olsa o da iyi olur. Geldik sona, dikkatiniz için teşekkür ederim.
1: psikolog Abuzer Doğan'ın psikolojik hastalıklar ve depresyonla ilgili konuşmasını dinlediniz. Psikolog Abuzer Doğan 3 aylık iken buraya gelmiş ve Giresun Üniversitesi'nde psikoloji okumuş. Türkiye'deki televizyonlarda yapılan tartışmalardaki "Türkçeyi benden beklemeyin" diyerek söze başlamıştı. Biz anladık ve yayınladık. Umarız sizler de anladınız. Radyo Kassel 57-80-65. Radyo Kassel 57-80-65.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: temel güvence yasası için geri sayım başladı. Sanayide işten çıkarma ve ücret tartışması medya desteğiyle sürüyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 30 Haziran Salı. Radyo Kassel'den merhaba. 30 Haziran Salı gününde günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden birlikteyiz. Bugün bültenimizde Almanya'dan sosyal yardım sistemindeki yeni düzenlemeleri, sanayide büyüyen işten çıkarma ve ücret tartışmalarını, Volkswagen'da artan çalışan endişesini, Türkiye'de NATO zirvesi öncesi siyasi gelişmeleri ve Frankfurt'taki evsizler barınağı krizini ele alacağız. Şimdi günün ayrıntılarına geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da sosyal yardım sistemini ilgilendiren önemli bir değişiklik yarın yürürlüğe girecek. Yeni temel güvence yasasıyla birlikte işsizlere yönelik destek sisteminde önemli düzenlemeler yapılacak. Ancak bu düzenleme toplumun farklı kesimlerinde ciddi tartışmaları da beraberinde getirmiş durumda. İşsiz hakları savunucuları yeni yasanın sosyal güvenceyi güçlendirmek yerine zayıflatacağını savunuyor. Hastalığı nedeniyle çalışamayanlar ve işsizlerin hakları için faaliyet gösteren Thomas Wasilewski reformun geri çekilmesi çağrısında bulundu. Wasilewski'ye göre yeni düzenleme özellikle yaptırımların ağırlaştırılmasıyla dikkat çekiyor. Mal varlığına tanınan koruma süresinin kaldırılması, kira desteğinin sınırlandırılması ve yardım miktarlarının artırılmaması gibi adımların birçok kişinin yaşam koşullarını zorlaştıracağı ifade ediliyor. Ayrıca sosyal yardım alan kişilerin toplumda daha fazla damgalandığını söyleyen Wasilewski, bu durumun işsizlerin sesini duyurmasını da zorlaştırdığını belirtiyor. Sendikalar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ise düzenlemeye karşı tepkilerini sürdürüyor. Sosyal yardım sistemindeki bu tartışmalar sürerken gözler bu kez çalışma hayatına çevriliyor. Almanya'da sanayi sektöründe işten çıkarma planları ve üretimin yurt dışına kaydırılması tehditleri yeniden gündemin merkezinde. Almanya'da sanayi sektöründe belirsizlik giderek artıyor. Sermaye çevreleri yüksek iş gücü maliyetlerini gerekçe göstererek yeni işten çıkarma planlarının gündeme gelebileceğini savunuyor. Danışmanlık şirketi Horvath'ın bir anketine göre şirketlerin yaklaşık %60'ı önümüzdeki 6 ay içinde personel azaltmayı planlıyor. Özellikle otomotiv, makina ve inşaat sektöründe önemli istihdam kayıpları yaşanabileceği belirtiliyor. Bazı şirketlerin üretimi Almanya dışına taşıma planları yaptığı da gelen haberler arasında. Gerekçe ise daha düşük maliyetler. Örneğin Porsche'nin Cayenne modelinin üretimini Slovakya'dan Almanya'ya taşıma planı gündemde. Ancak bunun işçilerin ücretlerinde ciddi bir indirimi kabul etmesi şartına bağlandığı öne sürülüyor. Bu durum ücret tartışmalarını da yeniden alevlendirmiş durumda. İşverenler rekabet gücünün korunması gerektiğini savunurken sendikalar bunun ücretleri düşürmeye yönelik bir baskı stratejisi olduğunu belirtiyor. Sanayideki bu belirsizlikler en somut şekilde büyük üretim tesislerinde hissediliyor. Bunların başında ise Volkswagen geliyor. Volkswagen'ın Baumotal tesislerinde çalışanlar şirketin geleceğine dair ciddi endişe içinde. Son dönemde açıklanan tasarruf planları ve yeniden yapılanma adımları çalışanlar arasında belirsizliği artırmış durumda. 43 yıldır fabrikada çalışan Hıdır Budak mevcut durumu geçmiş krizlerden daha ağır olarak tanımlıyor. bazı vardiyaların kaldırılması ve üretim planlarının netleşmemesi çalışanların kaygılarını daha da artırıyor. İşçi temsilcileri ise yönetimi iletişim eksikliği nedeniyle eleştiriyor. Yaklaşık 6000 çalışanın katıldığı toplantının ardından konuşan temsilciler, çalışanların son dönemde şirketten çok basın yoluyla bilgi aldığını ifade ediyor. Anladınız değil mi? Şirketten çok basın yoluyla bilgi. Şirket yönetimi ise yeniden yapılanma sürecine dair daha net bir planın önümüzdeki dönemde açıklanacağını belirtiyor. Ancak çalışanların temel sorusu değişmiyor. Gelecekte ne üreteceğiz ve işimiz devam edecek mi? Almanya'daki ekonomik ve sosyal tartışmaların ardından şimdi gözler Türkiye'ye çevriliyor. NATO zirvesi öncesinde Ankara'da yaşanan gelişmeler siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı açıklamalarda NATO zirvesi öncesi yaşanan gözaltı ve tutuklamaları eleştirdi. Bakırhan, Ankara'nın açık cezaevine çevrildiğini ifade etti. Zirve öncesinde 175 insanın tutuklandığını söyleyen Bakırhan, operasyonların hukuksuz olduğunu savundu. Henüz protesto gerçekleşmeden yapılan gözaltıların demokrasiyle bağdaşmadığını belirtti. Ayrıca NATO zirvesi için yapılan harcamaları da eleştiren Bakırhan, yaklaşık 12 milyar liranın bu organizasyon için ayrıldığını söyledi. NATO'nun askeri politikalarının bölgede gerilimi artırdığını ifade eden Bakırhan, askeri harcamaların yükselmesinin Türkiye'ye ek ekonomik yük getireceğini de dile getirdi. Bültenimizin son haberinde yeniden Almanya'dayız. Bu kez gündem Frankfurt'taki evsizler barınağı krizi. Frankfurt'ta şehrin en büyük evsizler barınağı yangın güvenliği gerekçesiyle aniden kapatıldı. U-Bahn Eschenheimer Tor istasyonundaki alanın kira sözleşmesi iptal edildi. Şehir yönetimi kısa sürede geçici bir çözüm üretmek zorunda kaldı ve Eschenheimer Anlage'de büyük çadırlar kurarak geçici bir barınma alanı oluşturdu. Ancak bu çözümün ne kadar süreceği belirsiz. Yetkililer kalıcı bir alternatif arandığını belirtirken, özellikle yaz sıcaklarının artması evsizler için durumu daha da zorlaştırıyor. Belediye ve ulaşım şirketi VGF arasında ise sorumluluk tartışması devam ediyor. Bir taraf güvenlik riskini öne sürerken diğer taraf alternatif sunulmadığını ifade ediyor. Evet sevgili dinleyiciler, 30 Haziran Salı gününün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaştık. Bugün Almanya'da sosyal yardım sisteminden sanayi tartışmalarına, Volkswagen'daki belirsizlikten, Frankfurt'taki barınma krizine ve Türkiye'deki siyasi gündeme uzanan geniş bir çerçeveyi ele aldık. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla, huzurla ama mutlaka merakla kalın. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in 27 yılı aşkın süredir kullandığı 105,8 MHz UKV diğer adıyla FM frekansı Temmuz ayı başında kapatılacak. Bu kararın ardından Radyo Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAB yani dijital radyodan, internet canlı yayınından ve cep telefonuyla dinlenebilecek. Daha geniş bilgi için radyomuzun 57 80 65 numaralı telefonunu arayabilirsiniz. Tekrar ediyorum, radyomuzun 57 80 65 numaralı telefonunu arayabilirsiniz.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in 27 yılı aşkın süredir kullandığı 105,8 MHz UKV, diğer adıyla FM frekansı Temmuz ayı başında kapatılacak. Bu kararın ardından Radyo Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAB, yani dijital radyodan, internet canlı yayınından ve cep telefonuyla dinlenebilecek. Daha geniş bilgi için radyomuzun 57-80-65 numaralı telefonunu arayabilirsiniz. Tekrar ediyorum, radyomuzun 57-80-65 numaralı telefonunu arayabilirsiniz.

0: temel güvence yasası için geri sayım başladı. Sanayide işten çıkarma ve ücret tartışması medya desteğiyle sürüyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 30 Haziran Salı. Radyo Kassel'den merhaba. 30 Haziran Salı gününde günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden birlikteyiz. Bugün bültenimizde Almanya'dan sosyal yardım sistemindeki yeni düzenlemeleri, sanayide büyüyen işten çıkarma ve ücret tartışmalarını, Volkswagen'da artan çalışan endişesini, Türkiye'de NATO zirvesi öncesi siyasi gelişmeleri ve Frankfurt'taki evsizler barınağı krizini ele alacağız. Şimdi günün ayrıntılarına geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da sosyal yardım sistemini ilgilendiren önemli bir değişiklik yarın yürürlüğe girecek. Yeni temel güvence yasasıyla birlikte işsizlere yönelik destek sisteminde önemli düzenlemeler yapılacak. Ancak bu düzenleme toplumun farklı kesimlerinde ciddi tartışmaları da beraberinde getirmiş durumda. İşsiz hakları savunucuları yeni yasanın sosyal güvenceyi güçlendirmek yerine zayıflatacağını savunuyor. Hastalığı nedeniyle çalışamayanlar ve işsizlerin hakları için faaliyet gösteren Thomas Wasilewski, reformun geri çekilmesi çağrısında bulundu. Wasilewski'ye göre yeni düzenleme özellikle yaptırımların ağırlaştırılmasıyla dikkat çekiyor. Mal varlığına tanınan koruma süresinin kaldırılması, kira desteğinin sınırlandırılması ve yardım miktarlarının artırılmaması gibi adımların birçok kişinin yaşam koşullarını zorlaştıracağı ifade ediliyor. Ayrıca sosyal yardım alan kişilerin toplumda daha fazla damgalandığını söyleyen Wasilewski, bu durumun işsizlerin sesini duyurmasını da zorlaştırdığını belirtiyor. Sendikalar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ise düzenlemeye karşı tepkilerini sürdürüyor. Sosyal yardım sistemindeki bu tartışmalar sürerken gözler bu kez çalışma hayatına çevriliyor. Almanya'da sanayi sektöründe işten çıkarma planları ve üretimin yurt dışına kaydırılması tehditleri yeniden gündemin merkezinde. Almanya'da sanayi sektöründe belirsizlik giderek artıyor. Sermaye çevreleri yüksek iş gücü maliyetlerini gerekçe göstererek yeni işten çıkarma planlarının gündeme gelebileceğini savunuyor. Danışmanlık şirketi Horvath'ın bir anketine göre şirketlerin yaklaşık %60'ı önümüzdeki 6 ay içinde personel azaltmayı planlıyor. Özellikle otomotiv, makina ve inşaat sektöründe önemli istihdam kayıpları yaşanabileceği belirtiliyor. Bazı şirketlerin üretimi Almanya dışına taşıma planları yaptığı da gelen haberler arasında. Gerekçe ise daha düşük maliyetler. Örneğin Porsche'nin Cayenne modelinin üretimini Slovakya'dan Almanya'ya taşıma planı gündemde. Ancak bunun işçilerin ücretlerinde ciddi bir indirimi kabul etmesi şartına bağlandığı öne sürülüyor. Bu durum ücret tartışmalarını da yeniden alevlendirmiş durumda. İşverenler rekabet gücünün korunması gerektiğini savunurken sendikalar bunun ücretleri düşürmeye yönelik bir baskı stratejisi olduğunu belirtiyor. Sanayideki bu belirsizlikler en somut şekilde büyük üretim tesislerinde hissediliyor. Bunların başında ise Volkswagen geliyor. Volkswagen'ın Baunatal tesislerinde çalışanlar şirketin geleceğine dair ciddi endişe içinde. Son dönemde açıklanan tasarruf planları ve yeniden yapılanma adımları çalışanlar arasında belirsizliği artırmış durumda. 43 yıldır fabrikada çalışan Hıdır Budak mevcut durumu geçmiş krizlerden daha ağır olarak tanımlıyor. bazı vardiyaların kaldırılması ve üretim planlarının netleşmemesi çalışanların kaygılarını daha da artırıyor. İşçi temsilcileri ise yönetimi iletişim eksikliği nedeniyle eleştiriyor. Yaklaşık 6000 çalışanın katıldığı toplantının ardından konuşan temsilciler, çalışanların son dönemde şirketten çok basın yoluyla bilgi aldığını ifade ediyor. Anladınız değil mi? Şirketten çok basın yoluyla bilgi. Şirket yönetimi ise yeniden yapılanma sürecine dair daha net bir planın önümüzdeki dönemde açıklanacağını belirtiyor. Ancak çalışanların temel sorusu değişmiyor. Gelecekte ne üreteceğiz ve işimiz devam edecek mi? Almanya'daki ekonomik ve sosyal tartışmaların ardından şimdi gözler Türkiye'ye çevriliyor. NATO zirvesi öncesinde Ankara'da yaşanan gelişmeler siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı açıklamalarda NATO zirvesi öncesi yaşanan gözaltı ve tutuklamaları eleştirdi. Bakırhan, Ankara'nın açık cezaevine çevrildiğini ifade etti. Zirve öncesinde 175 insanın tutuklandığını söyleyen Bakırhan, operasyonların hukuksuz olduğunu savundu. Henüz protesto gerçekleşmeden yapılan gözaltıların demokrasiyle bağdaşmadığını belirtti. Ayrıca NATO zirvesi için yapılan harcamaları da eleştiren Bakırhan, yaklaşık 12 milyar liranın bu organizasyon için ayrıldığını söyledi. NATO'nun askeri politikalarının bölgede gerilimi artırdığını ifade eden Bakırhan, askeri harcamaların yükselmesinin Türkiye'ye ek ekonomik yük getireceğini de dile getirdi. Bültenimizin son haberinde yeniden Almanya'dayız. Bu kez gündem Frankfurt'taki evsizler barınağı krizi. Frankfurt'ta şehrin en büyük evsizler barınağı yangın güvenliği gerekçesiyle aniden kapatıldı. U-Bahn Eschenheimatua istasyonundaki alanın kira sözleşmesi iptal edildi. Şehir yönetimi kısa sürede geçici bir çözüm üretmek zorunda kaldı ve Eschenheimer Anlage'de büyük çadırlar kurarak geçici bir barınma alanı oluşturdu. Ancak bu çözümün ne kadar süreceği belirsiz. Yetkililer kalıcı bir alternatif arandığını belirtirken özellikle yaz sıcaklarının artması evsizler için durumu daha da zorlaştırıyor. Belediye ve ulaşım şirketi VGF arasında ise sorumluluk tartışması devam ediyor. Bir taraf güvenlik riskini öne sürerken diğer taraf alternatif sunulmadığını ifade ediyor. Evet sevgili dinleyiciler, 30 Haziran Salı gününün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaştık. Bugün Almanya'da sosyal yardım sisteminden sanayi tartışmalarına, Volkswagen'daki belirsizlikten, Frankfurt'taki barınma krizine ve Türkiye'deki siyasi gündeme uzanan geniş bir çerçeveyi ele aldık. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla, huzurla ama mutlaka merakla kalın. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in 27 yılı aşkın süredir kullandığı 105,8 MHz UKV diğer adıyla FM frekansı Temmuz ayı başında kapatılacak. Bu kararın ardından Radyo Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAB yani dijital radyodan, internet canlı yayınından ve cep telefonuyla dinlenebilecek. Daha geniş bilgi için radyomuzun 57 80 65 numaralı telefonunu arayabilirsiniz. Tekrar ediyorum, radyomuzun 57 80 65 numaralı telefonunu arayabilirsiniz.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in 27 yılı aşkın süredir kullandığı 105,8 MHz UKV diğer adıyla FM frekansı Temmuz ayı başında kapatılacak. Bu kararın ardından Radyo Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAB yani dijital radyodan, internet canlı yayınından ve cep telefonuyla dinlenebilecek. Daha geniş bilgi için radyomuzun 57-80-65 numaralı telefonunu arayabilirsiniz. Tekrar ediyorum, radyomuzun 57-80-65 numaralı telefonunu arayabilirsiniz.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.